Beyaz Yakalı'nın programı da iyiydi, iyiydi, iyiydi, iyiydi, iyiydi. Let's go, masan, let's go, let's go, kinderen. Safe less than for me. Music play, dat is geen rooi met DJ.